0: Ne yakın karkoda, bugün o zaman.
1: Kızın hayır değil, gırgır.
2: Ne çok kızın git onduğa ne işe gerek, daha şava şundan. Hacama, sen de bir çeşit çöp ödemiz gengişi. Hacın da alın gönüse.大哥，不好意思，停下车，我到了。